Tarih çocuk, ver ceddini, ver fondi koyeli, ver yurtin cüri, ver tarih çocuk, ver hocini, ver futini git, ver yeçito, ver lemgino, ver fade dembaba. Tarih çocuk, ver ceddini,